şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 31, Ankara 34, İzmir 37, Bursa 33, Antalya 32, Diyarbakır 38 derece olacak.
0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.

0: Emre Mutlu Show'da kısa bir ara. Reklam.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

Günaydın, günaydın. Herkese hayırlı sabahlar. İstanbul FM'den, Emre Mutlu Show'dan, Türkiye'nin en değişik show programından. Günaydınlar, hayırlı sabahlar efendim. Gününüz aydın ve mutlu, güzel geçsin. Perşembe sabahından sesleniyorum size yine bu haftada. Yani zamanında gerçekten çok kale almadık bu açıklamaları. Ya yine milletin aklıyla oynuyorlar dedik ama hakikaten bir şey oldu. Zamanı hızlandırdılar mı? Ne yaptılar? Ben vallahi çözemedim artık yani. Ben hızlandığını şuradan anlıyorum. Kira geliyor hemen. Sanki maaş bir kere geliyor, kira üç kere geliyor gibi hissettiriyor. Hissedilen. Hissedilen sıcaklık safsatası var ya. Bu da onun gibi bir şey yani. Hissettirdiği şey gerçekten zamanın birazcık hızlandığını sanki. Bir de o posta kutusuna gelen faturaları gördükten sonra... Ben sanki dün ödedim ben ya. Ben gerçi genelde şöyle bir alışkanlığım var. 3 faturada bir ödüyorum. Şimdi %100 yazanlar olur tabii. Abi otomatik ödeme talimatı. Hesap boş boş. Otomatik ödeme talimatı olsa ne olur? Banka senin yerine ödemiyor ki. Aa dur bakayım, Emre'nin parası yokmuş ya. Hay Allah ya. Çocuğa da şimdi 280 lira elektrik su faturası gelmiş. O zaman biz ödeyelim bunu. Hadi bu da bizden olsun hadi. Bir de böyle çok bizi çok düşünüyormuş gibi davranıyorlar ya. Anam mısın babam mısın ya? Ama tabii politika gereği. Ben şunu şehrin en işlek caddelerinin bir tanesini dev bir binada gördüm şunu. Size özel kampanya yazmış. Bak o yoldan günde 13 milyon kişi geçiyor. Kimi kastediyorsun yani? Size özel derken yani buradan geçen herkese mi özel yani, ya da ben gittim ben o sizin içinde miyim yani? Klasik esnaflarda vardır biliyorsun değil mi abim, sana olacağı bu, sana. Benden bir sonraki müşteriye ne olacak? Onu hayatta sana davrandığım gibi davranmam asla. Bu sadece sana. Spor salonlarında da vardır o. Gittiğin gün son günüdür kampanyanın hep. Seni oraya kitlemek için 12 ay abone olacaksın ve biliyorsun ki 3 kere gideceksin toplam. İlkinde sadece yürüyüş, ikincisinde sadece etrafa bakmaca, üçüncüsünde de sadece girip bir duş alıp çıkacaksın. O günde kampanyanın son günü, hay Allah.

Günaydın efendim, günaydın, günaydın, günaydın. Yalçın ne dağıtmış dün yine ya? Herkese tebrikler yazıp durmuş. Aa, sinema bileti vermiş. Kampanya deyince de Yalçın Alaca ya. Şu biletlerden bize de düşmez mi? Emre'cim günaydın, bugün çok güzel bir gün. Çok güzel hissediyorum. Senin ve herkesin günü harika geçsin. Bursa'dan sevgiler demiş. Teşekkürler, günaydınlar. Günaydın ballı çöreğim, günaydın. Kör gözümün gökkuşağı günaydın mı? Ablam şair, şair çıktın ya. Günaydın güzel insan, günaydınlar. Günaydın Emre, bugün servisi kaçırdım, arabayla gidiyorum demiş. Ben de servisi kaçırmadım ama ben de arabayla geliyorum hep. Değişen bir şey yani. Günaydın mesajlarınızı okurken şöyle bir numaramı vereyim. 0544-886-1886 0544-886-1886 Bak bakalım. Kimler buradaymış? Emre. Kendime diyorum. Günaydın, günaydın, günaydın. Hayırlı sabahlar. Alındı mı kahvaltılıklar? Çaylar demlendi mi? Günaydın ana baba bacı, acımın ilacı. Dünden kalanlar. Günaydın, iyi misin demiş. Ay, teşekkür ederim, ne kadar çok. En sevdiğim sorulardan biri. İyiyim efendim, siz nasılsınız? Umarım siz de iyisinizdir. Ana baba bacı da geldiğine göre. Günaydın Emre, geldim ben de, başlayabiliriz. Dolmuş sanki, dolmuş kaldı. Hayırlı sabahlar, sabah şerifleriniz hayır olsun. Emniyet kemerlerimizi takalım çünkü. Teker dönmeye başladı, kontağı çalıştırdık. Önce orta şeride, oradan da sol şeride geçip tapa gaz. Devam edeceğiz saat 10'a kadar. 0544-886-1886 numaralı WhatsApp hattımızdan yazdıklarınız laps diye önüme düşüyor. Herkese kocaman kocaman günaydınlar.

0: Emre Mutlu Show'da kısa bir ara. Reklam.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklamlar.
3: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
0: Reklam. Emre Mutlu Show devam ediyor.
2: Müziğin sesini sakın kısma. Senin için en iyiler İstanbul FM'de.

Tabii hem Filenin Sultanlarını hem Fenerbahçe'yi tebrik etmek lazım. Tebrik ediyoruz Fenerbahçe Lyon'u. Devre dışı bırakarak Şampiyonlar Ligi hasretini 18 yıl sonra sonlandırdı. Tebrikler Fenerbahçe'ye. Ve Filenin Sultanları Almanya'yı devirip 4-4 yaparak yoluna devam ediyor. Gururumuz.

Bunu kabul ediyor tabii ki dünya. Dünyanın en kuvvetli takımıyız. Filenin sultanlarından daha güçlüsü yok. Sadece yani karşısında durmaya çalışıyor diğer takımlar. Bizim kızların. İnanılmaz bir başarı ya. Set vermeden maç kazanıyorlar sürekli. Ki yani domine etmişti yıllarca Sırplar, efendime söyleyeyim İtalyanlar, Amerika. Şu anki jenerasyonda gerçekten rakipleri yok. Ve 4'te 4 yaparak Almanya gibi kuvvetli bir rakibi de patates ettiler yani. Türkçe böyle söylenir. Ben böyle tabir ediyorum.

şarkı Ağolar Ruslar dizisinde çalıp salonda oynamışlardı demiş. İlk orada duymuştum. Bu gereksiz bilgi ne yaparsanız yapın olur mu? Çok gerekli. Ben ilk nerede duyduğunu soracaktım. Tam soracaktım. Tam ben bu şarkıyı sevgili Cenk ilk nerede duymuştur acaba diye. Hatta izleyiciye soracaktım. Sabah konumuzda bu yapacaktık. Günaydın abi, uzun zaman sonra mutlu uyanan tüm Fenerbahçe'de selam olsun. Pekala. Günaydın demiş, günaydınlar. Günaydın Emre Bey, iyi yayınlar. Ben kepçe operatörü Niyazi. Tuzla Tepeören'e gelmişsiniz demiş. Gelmiştiniz ve kepçe kullanmıştık. Kepçe kullanmayı oraya niye gittiysem. Çok güzel kepçe kullanmıştınız demiş. Gökhan Bey'in dükkana gelmiştiniz. Güzel bir anıydı. Tekrardan iyi yayınlar. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Sizi ziyarete gelmek de bizim için çok keyifliydi. Aa, hatırladım. Hatırladım sürmeli. Çok güzel kepçe kullanırım ya. Orada hatta bir etap yarışı yapmıştık da kaybetmiştim son dakikada. Gaza geldiğim için. Bir Galatasaraylı olarak ben de Fenerbahçe'yi tebrik ediyorum. Dört büyük takımın en büyüğü Galatasaraylı olarak hep büyüklük göstermekten yorulduk artık. Biraz da büyüklük Fenerbahçe'de kalsın. Sabah sabah dur şimdi bizi. Garip konuların içine çekme. Günaydın ben geldim demiş. Hoş geldin be ya. Günaydın çiçeğim, günaydın. Günaydın güzel insan, günaydın adamın dibi. Kendine söyle onu, bana söyleme. Aynaya bak öyle kendine söyle bunu. Emre Mutlu ile zevkin zirvesine ulaşmaya hazırım demiş. Masaj salonu kartı sloganı attı adam sabah sabah. Sabah sabah ya. Bir de işimize gelmeyen şeyler için sabah sabah diye isyan etmeyi çok seviyoruz değil mi? Mesela gün boyunca başına gelebilecek herhangi bir şeyi sabah hoşuna gitmediği için sabah sabah tamlamasıyla. Abi diyor telefonum çalıyor sabah sabah. Telefonlar öğlenden sonra çalmak için bir sözleşme yapmadık seninle, olabilir yani. Ya mesela diyor ki sabah sabah ayağım takıldı taşa. Öğlenden sonra takılsaydı öğlenden sonra mı diyeceksin? Bazı şeyler herhalde dünyaya karşı algımız daha açılmadan, tam böyle kendimize gelemeden. Sabah sabah. Bir de onun zabanan versiyonu var. O işin başka bir boyutu. 0544-886-1886 geldin mi? Burada mısın? Çok mesajımız var bu sabah yahu. Maşallahınız var, maşallahınız var.

şiir vardı silinmiş, nereye gitti bu ya? Neyse, ben Allah'tan burada açmıştım. Şiir okumuyorduk bayağıdır. Bugün yaparız bunu. Bir de akşam akşam var, onu da unutmayalım. Ömrü baba, biz de buradayız. Galata'ya gidip iki dublere... Beylikdüzü'nden Ahmet. Avcılar'da inanılmaz bir trafik var demiş. Aslında her zaman şey, yani inanılır değil mi aslında? İnandın mı?

Günaydın Emre, bizim pıtırcık Uğur böceğimiz. Günaydın güzellik, hayırlı sabahlar demiş. Vah, vah, vah, bana güller ver, gözünü aç beni vurur, tut elimi. Ne şiir mi o, hangi dağda kurt öldü? Günaydın Emre, günaydın İstanbul FM ailem demiş. Biz büyük bayliyiz, birbirimize destek olmalıyız hafta sonu. Düğün var, bundan sonrası şeye giriyor ama. Yolsuzluğa giriyor. Yok, yok, yok. Çeyrek lazım demiş, bir iban atayım da. Hep beraber bir el atalım. İmece usulüyle.

Evet, ben de fark ettim. Trump iki gündür kimseyi tehdit etmiyor galiba, ya da biz kaçırdık. Evindeysen bire, iş yerindeysen ikiye, trafikteysen üçe basıp yollar mısın bana? Maalesef trafikteysen tabii ki. Trafikten fotoğraf atanlar var, teşekkürler. Nerede olduğunu bir bakan mı görem? Bilememişsin, vah vah vah. Sanki sana bir şans vermedim mi? Bugün olsa hakkımı verirmişsin vah. O arabaya bindiğin zaman, o İstanbul FM'i açtığın zaman. Ben, gözünü aç, beni bul, tut elimi, bir... Yalnız olmadığını hissedebiliyorsan ne mutlu bana. Uyanışım dönüşüyor, iki sözün beni alır. Süper olur, tadı kalır senin için. Evet, bira basanları kıskanmıyor değilim.

0: günaydınlar demiş, iyi yayınlar. Teşekkürler efendim, teşekkürler. Biz rakama basıp artistik yapmayız, direkt fotoğraf atarız diyor. Ahmet Emin Şenol günaydınlar. Günaydın Emre, iyi yayınlar demiş. Oo. Siz neredeydiniz? Emre Mutlu Show orada.
1: Siz neredeyseniz şarkılarımız da orada. Burası İstanbul FM.

atlıyoruz. Seviyoruz seni kardeşim, teşekkür ederim. Ben de bir mukabele iş yerindeyim demiş. Ama hem gel hem fodül takımına var. Çat diye çatla. Köpüş gezdirmek de hayatın içinde. Trafikte olmak da hayatın içinde. Şu anda iş yerinde çoktan çalışıyor olmak da hayatın içinde. Keza ben öyleyim. Ne kadar belli oluyor bilmiyorum.

Günaydın kardeşim dostum demiş. Günaydınlar, günaydınlar. İrfanım. Hayırlı sabahlar. Ne yolcu sözüm var. Zihin oyunlarımı resmi duyum. Arayı bulamadığın şeyi her gittiğin yerde oluşturmaya çalışıyor insan. Yaşamı devam ettiren kör döngüde bu demiş. Yani bence iyi bir şey söyledin yine, ben anlayamadım ama. Yo, anladım anladım. Yani kulağında kulaklık, arabanda frekans açıksa zaten ortağı bundan bahsediyorsunuz. Herkesi öpesim var.

0: Trafikte olanlar bir de nereden nereye gittiklerini yazabilirler mi? Mahsuru var mı? Üçe basanlar, yani trafikte olan dostlarımız, fotoğraflarını atanlar nereden nereye gidiliyor? Artık iyice nerede olduğunu değil, bir de nereye gittiğini de merak ediyorum. Sana ne? Sana ne? Sana ne? Evden işe. Teşekkürler Elon Musk, teşekkürler. Ağva'dan Gebze'ye. Ev Ağva'da değil mi? İlker Pamukçu. Yerli Steve Jobs. Kimse yerini yazmak istemiyor. Özgürlükten köleliğe. Bahçeşehir'den Basın Ekspres'e. Ne yapacaksın? Kahvaltıya mı geleceksin? Durayol. Dün akşam arkadaşımız bizi lahmacun yemeğe götürdü. Lahmacun yemeğe götürmek. Masaya geldiğinde görselden belliydi kötü oldu ama yedik mecburen demiş. Acil bir tabloyu değiştirmem gerek, en güzelini yiyerek demiş. Acılı lahmacun ince çizgimizdir. Lahmacunun da kötüsü iyi gibi oluyor değil mi sanki? O kıymalı alandaki boşluklar var ya. Lahmacunu biraz da ele veren o. Bir de içinde bulgur yakalarsan iyi dikkatli bak. Kıyma yerine bulgur kullanıyorlar lahmacunlarda. Baharatlanmış bulgur, onu kıyma zannediyorsun. Küçük küçük böyle topik topik. Mutfaktan salona demiş. Kartal'dan Bostancı'ya, Beylikdüzü'nden Güngören'e, Gebze'den Şekerpınar'a, Gebze'den Gebze'ye giden de var. Semt içi tarifesi yani. Evden demiş ve sen biliyorsun nereye gittiğimi. Biliyorum kral. Asla ismini vermiyorum ama benim eski çalıştığım radyoda çalışıp her sabah beni dinleyen sadık bir abimiz.
1: Emre Mutlu Show'da kısa bir ara.
0: Geliyorum. Anahtar
2: teslim mutluluk. Emlak katılım tasarruf finansmanla dilediğiniz evi ve aracı alırken kredi de yok, faiz de yok. Bütçenize uygun taksitlerle kredi çekmeden, faiz ödemeden ev ve araç sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım tasarruf finansman. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde sizi bekliyor. Anahtar teslim mutluluk.
3: Nescafe Express modunu

0: epe gir, çekilişe katıl. MediaMarkt Club'la kazanacağın çok şey var. İndirime dönüşen puanlar, her ay çekiliş hakkı, eski telefonunu getirene yenisinde ek indirim, kişiye özel randevulu hizmetler ve çok daha fazlası için app'i indir, MediaMarkt Club üyesi ol, yapabileceklerini keşfet. Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde. Tatil Sepeti.
1: Reklam. Emre Mutlu Show devam ediyor.
2: Daha fazlasını dinlemek istediğinde İstanbul

Kartal'dan Bostancı'ya. Kahvaltı için mi güzergah soruyorsun? Hayır. Davet ettin de gelmedik mi? Bizi davet eden yok. Anca börek çörek atın fotoğraf. Bağdat Caddesi'nden Ümraniye'ye. Oo, caddeden fotoğraf gelmiş. Atamın da resmi var. Biliyorsunuz benim baş yardımcım sevgili Metin. Metin, ne oldu bizim koli? Şimdi koli diyerek baskıyı arttırıyorum ki. Bana vitamin yollayacakmış. Subliminal olarak koli koli koli diyorum ki sürekli, yani yaptığı şey kutu ufak kalırsa utansın da daha büyüğünü. 0544-886-1886 numaralı WhatsApp hattımıza sen de sana zahmet. Nereden nereye gittiğini bir yazarsan sevinirim. Şu anda trafikteyse Pendik'ten Bursa'ya. Wow. Pendik Bursa arası. Gerçi yakın değil mi Pendik'te Bursa artık eskisi gibi? Bir saat falandır en fazla. Ya trafikte benim buradan eve dönmemden daha kısa sürede trafik yoksa varabiliyorsundur herhalde. Gebze'den Çayırova'ya gidiyorum demiş. Evin içinde hareket edenler var. Yani siz fakirler gidin, kurumsal köleler demek istiyor gibi geldi bana. Kadıköy'deki boğa heykelinin oradan bir fotoğraf gelmiş de niye başka araba yok yolda? Ha, bir tane otobüs varmış en sağda. Pendik'ten Zincirlikuyu'ya gitmekten daha kolay demiş. Evet. Maltepeciler ne oldu demiş, hiç sesleri yok. Hakikaten ya, Maltepe ne oldu ya? Maltepe bizi ekipçe mi terk etti, ne oldu anlamadım ben. Sabahları burada bir Maltepe şov olur dersin ama Maltepe şov. Daha söyler söylemez bak. Yazdım ya demiş Maltepe'den diye. Maltepe'den Kadıköy. Uyuyan devi uyandırdık. Maltepe'den geldik geldik. Onlar hakkında doğru konuşalım. Onlar... Maltepeliler. Emre Mutlu Show'un en geniş aşireti Maltepeliler.

Ya Maltepe yerini Gebze'ye bıraktı demiş. Yok yok, yine Maltepe. Bak, Maltepe'den Ataşehir İstanbul Finans Merkezi'ne gidiyorum demiş Nurullah. Günaydın kardeşim. Abi koca yaz geldi geçti, Maltepe'ye gelmedim, Maltepe tayfa kırgın demiş. Hakikaten biz Maltepe'de şube mi açsak? Gerçekten bu kadar çok inanmıyorum yani. Şey, inanamıyorum yani. Bunu seçmedim mi? Pendik'ten Bursa'ya giden arkadaş benden önce gider muhtemelen, ben Silivri'den Gebze'ye geçiyorum demiş.

0: Emre bizim aşırıydı. Emre Mutlu Şov aşırıydı. Bir gün toplanak ya bir çiğ köfte yoğururuz. Etkinliğe bak, çiğ köfte yoğururuz. Sen eğer boyu çaldın her şey. Mantıklı. Ne halin varsa gördüm. Günaydın, Eskişehir Sümer Mahallesi'nden Hamam Yolu Caddesi'ne gidiyorum demiş. Yaz bir şey söyleyeceğim. No kaç, onu yazmamışsınız. No 26B falan mı, hani tam kapı numarasına kadar. Her gün gözyaşlarımla öldüm yastık. Yok şaka yapıyorum da bilmiyoruz ki Eskişehir'in Sümer Mahallesi'ni, duydum da. Hamamyolu Caddesi'nde pek bulunmamış olabilirim zamanında. Hamamyolu Caddesi'nde bizim bir tane çantacımız vardı. Çantacılar neden böyle üzüm salkımı gibi çantaları hep dışarılara asıyorlar dükkanların dışına? Ticari bir strateji mi acaba? Büyülü bir dünya gibi yani. Türlü türlü çantalar. Var mı çantacı aranızda? İnsanın yolda yürüyüp böyle denk geldiğinde bakası gelmiyor mu? Böyle aralardan güzeli seçmeye çalışıyorsun yani. Kadınlar ona tav oluyor demek, olabilir. Bir çanta, o salkım saçak çantalara bakmayı seviyorum. Bir de balık tezgahı seyretmeyi seviyorum. Benim de böyle saçma sapan huylarım var işte. Bir de markete girdiğim zaman markette televizyon açıksa onu seyretmeyi seviyorum. Bakkalın seyrettiği şey çok kıymetli geliyor bana çünkü.
1: Dinleyebileceğin en güzel şarkıları senin için biz çalıyoruz. Çünkü bunu yapmayı çok seviyoruz. Çok seviyoruz. Burası.
0: Çocuktum, bakkaldan çıkmak bilmiyordum. Annem çekiştire çekiştire beni. Hadi oğlum evde televizyon var, orada seyredersin deyip.

0: kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo. Hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 31, Ankara 34, İzmir 37, Bursa 33, Antalya 32, Diyarbakır 38 derece olacak.
0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo. Hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
1: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü Avrupa Asya geçişlerinde akıcı. Aksi yönde her iki köprüde yoğun seyrediyor. Avrupa yakası E5'te Bahçelievler, Merter, Haramidere, Küçükçekmece. Aksi yönde Topkapı, Zeytinburnu aralıklarla seyir hızı düşük. Temde Hadımköy, Beylikdüzü bağlantı yolu aralıklarla etkili. Bahçeşehir, Mahmutbey, Hastalok meydanı da yoğun seyrediyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Ataşehir, Üsküdar. Temde Ümraniye, Kavacık seyir hızı düşük ilerliyor. İyi yolculuklar dileriz.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

0: Emre Mutlu Show'da kısa bir ara.
1: Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklamlar.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: uçması var, uçarken kazanması var, sürmesi var, sürdüğün aracı kiralarken de kazanması var. E yakıtı var, orada bile kazanması var. Deniz manzaralı odası, kral dairesi var, yani tatilde de kazanması var. Hayattan keyif almanın pek çok yolu var ama ayrıcalıklarla dolu tek bir Marzen Smiles var.
1: Emre Mutlu Show devam ediyor.

mevzumuzu verelim, birazcık da geciktirdik ama bence sen hazırsın sabah mevzumuza katkı sağlamaya ve senin fikrini çok merak ediyorum. 0544-886-1886 numaralı WhatsApp hattımıza yazar mısın? Gün içinde en çok neye sinir oluyorsun? Sinir olmak, uyuz olmak, gıcık olmak hepsi dahil buna. Ama ben kısaca öyle özetleyeceğim. Günlük hayatında, evde, iş yerinde, akşama kadar en çok neye sinir oluyorsun? Seni en çok ne sinir ediyor? Bakalım, bunlara belki çözüm üretiriz. Ne haddimize ama belki bir fikir verebiliriz. Merak ettiğim şey şu. Günlük hayatında, gündelik hayatında en çok ne seni sinir ediyor? Bakalım senin cevabın neymiş? 0544-886-1886 numaralı WhatsApp hattımıza yazarsan okuyacağım. Bakalım seni günlük hayatında en çok ne sinir ediyormuş? Elbette ki birçok şey de olabilir ama en çok, hani en böyle en gıcık kaptığın, böyle gerçekten sinir oldum. Ben bir ara mesela 1,5 sene falan bir halıyla kavga ettim. Sonrasında çözümü yine kendim buldum. Yatağımdan inerken, eskiden yatağın başından inerdim aşağıya. Bir ayağım sürekli takılırdı, her sabah düşme tehlikesi atlatırım bir adam. Sonra yatağın farklı bir tarafına inmeyi tercih ettiğim için artık o halıyla muhatabımı kestim. Halıya sinir oluyordum yani, halıya gerçekten sinir oluyordum yani. Ne yapabilirim yani, olacak iş mi? Canımı çok sıkıyordu. Senin de elbet vardır bu ve bunun gibi, insan olabilir, eşya olabilir, yaşadığın şeyler olabilir, iş arkadaşın olabilir, neyse. Çalışırken telefonun çalması, güzel. Severiz. Boş boş WhatsApp mesajları gelmesi demiş. İşimi bırakıp bakmam gerekiyor, engel de olamıyorum, deli oluyorum. O da çok sinir bozucu bir şey. Gerçekten, gerçekten çok sinir bozucu bir şey. Çünkü şöyle bir şey yaşanıyor. Maalesef bunu daha önce de söyledim. Hatta sosyal medyada da bununla ilgili bir paylaşım yapmıştım. Hatırlayanlar, belki bilenler bilir. Bir karşı tarafa aktarılması gereken bir konuyu bir cümlede, mesela istiyorsa 7 satır olsun, önemli değil, kelime kelime yazıp enterlayanlar var ya. Eğer telefonun sessizdeyse halbuki baktığın zaman sadece bir tane cümle ya. Tamamı bir cümle. Abi günaydın. Enter. Nasılsın? Enter. Bir şey? Enter. Söylemem lazım. Enter. 0544-886-1886. Gün içinde seni en çok sinir eden şeyin ne olduğunu yazabilirsen okuyabilirim, istersen dene.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

Sabah alarmın çalması demiş. Yani güne sinir olarak başlıyorum anlamına geliyor bu. Bir de gerçekten yataktan nasıl kalkarsan öyle gidiyor bu abi. Hakikaten böyle gidiyor ya. Bitmek bilmeyen işler ve yemek derdi demiş. Ne pişirsem. Annem de bunu söyler sürekli. Ne pişirsem derdi. Bıktım artık ben, bıktım ya, bıktım der. Yani bu ne pişirsem derdi hanımefendileri maalesef, öyle mi Özlem? Bugün ne giysem diye, bugün ne pişirsem. Bir de şey gibi, bende de mesela şarkı çalıyorum ya sürekli. Yani değiştirmem lazım, havuzu değiştirmem lazım. Yani aynı şarkı, ya artık ne yapacağını şaşırıyor insan. Öyle ayol. Bitmek bilmeyen iş temposu demiş, beni sinir ediyor. Sabah erken uyanmak, kıyamam sana. Günaydın Emre abi, beni en çok sinirlendiren Leyla'dır demiş. Başkası bu kadar sinirlendiremez. Leyla kim ola ki? 200'lü insanlara sinir oluyorum demiş, iş hayatından bahsediyor. Bence... Ben Emre Mutlu Show'un akşama kadar devam etmemesine sinir oluyorum. Efendim yani sinir olmayın diye de ben de şimdi... Gönül ister de yani... Frankfurt, Wiesbaden. Dedikoducu iş arkadaşları hepsi erkek, tek kadın benim demiş. Hayda. Bak bu mesaj şöyle olsaydı şunu anlardım. Abi tek erkek benim, hepsi kadın ve dedikodu yapıyorlar, anlarım da. Hep herkesin erkek olduğu bir yerde dedikodu... Peki Almanlar mı yoksa Türkler mi? Oradaki arkadaşlar. İnsanlar ve özellikle akrabalar demiş. Ben Adımköy, Tokyo Adımköy merkez arası 10 kere gidip geliyorum, servisçiyim. Yani düşün, günde en az 161 kişi sayemde seni dinliyor. Hayda. Teşekkürler üstadım, sağ olasın. Çoktandır anladım, senin gözün dışarıda. Gün içinde en çok neye sinir oluyorsun? Bunu konuşuyoruz. 0544-886-1886. Gün içinde en çok seni ne sinir ediyor? 0544-886-1886.

0: sabah sabah beni sinir eden bütün ayarlarımı kaçıran olay demiş. Sabah işe gelip İstanbul FM'i açıp Emre Mutlu'nun sunduğu Emre Mutlu Show spikerinin sesini duymamak. Beni benden alıyor demiş, ayarımı kaçırıyor, hemen playliste geçiyorum demiş. Ama duyuyorsun. Yani başka biri açmıyorsun değil mi? Gerçi başka biri açıyor olsaydı bu konuya katılamazdın, demek ki duymuşsun. İnsanlar, özellikle akrabalar. Okumuşum bunu, evet. Motosikletim burada duruyor. Günde yoldan geçen 10 çocuk üstüne oturmaya çalışıyor. Acayip sinirleniyorum demiş. Üstlerine düşürecekler bir de. Aga bu nasıl bir motosiklet ya? Çocuğa gerek yok. Ben de görsem oturmaya çalışırım bunun üstüne. Yani logoyu şimdi gördüm. Aga bu çok iyiymiş ya. Şununla ilgili bilgileri bana bir yazabilir misin ya? Kaç modeldir, fiyatı nedir? Gerçekten merak ettim. Ben bundan bir tane daha görmüştüm. Çok beğendim. Çok acayip bir şey. Çok değişik bir şey ya. Genelde demiş 200'lü insanlar komple, sadece iş hayatı değil demiş. İş hayatına gider, mesai bitimine kadar. Kalanlar ömrün geri kalanının da içinde. Doğru. İş yerinde ben hariç diğer erkeklerin hepsi Alman demiş. Hepsi birbirlerinin kuyusunu kazıyor, ben de izliyorum. Almanlar birbirlerinin kuyusunu mu kazıyor? Demek ki her yerde var bu. Oto yedek parça işi yapıyorum. Müşteri WhatsApp'tan 15-20 kalem olan listeyi atıyor peşine. Ben bakıyorum, yazdıktan sonra hemen beni arıyor demiş. Abi baktın mı diye. Sonra benim içinden söylediklerim demiş ve nokta. WhatsApp'tan atıyor. Belli bir süreç gerekiyor senin bunlara bakman için, okuman için, fiyatlandırman için ve hemen arkasından da baktın mı diye arıyor. Anladım, sinirlenebilir. Evet, haklısın. Ben bile sinirlendim şu anda. Çok ciddi söylüyorum yani. Yaşa Fenerbahçe, hadi Allah'a emanet demiş. Tebrik ettik efendim Fenerbahçe'yi. Tebrik ettik, tebrik ederiz. Allah Avrupa'da mücadele eden takımlarımızın ayağına taş değdirmesin.
1: Umran Oto Ekspertiz günün şarkısını sunar.

Kobra Nota Ekspertiz günün şarkısını sundu. Senin için dinlemekten keyif aldığın tüm şarkılar burada. Burası İstanbul FM. Burası İstanbul FM.

0: Uzanmışım kumsalda. Güneş damlar içime. Hayaller hayatlar. Yapacak bir şey yok. Sabah iş yerinde aşkla hazırladığım menemeni afiyetle gömdükten sonra bulaşığı kimin yıkayacağı konusunda kavga çıkması beni sinirliyor. Abi bak, rahmetli anneannem derdi ki, biz yedik, Allah arttırsın, sofrayı Kur'an kaldırsın. Ama bunun içinde bulaşık var mı onu bilmiyorum. Yani bu duanın içinde bulaşık bence yok gibi gözüküyor. Ama mesela böyle bir parmak şıklatsan da, değil mi, tertemiz böyle her şey rafında olsa sürekli. Ama insanoğluna yaranılmıyor yani. Bulaşık makinesi icat edildi. Bulaşık makinesi icat edildi. Buna rağmen yani hala daha beğenmiyoruz. Çünkü neden? Her zaman bir üstünü ister insanoğlu. Zamanında dere kenarlarında külle yıkarlarmış çamaşırları. Sonra merdaneli makineleri hatırlayan var mı? Merdaneli. Bizde vardı ben küçükken. Merdane sıkardı böyle, böyle ortada böyle sadece dönen bir santrifüj mekaniğiyle, mantığıyla yapılmış bir makine. Deterjanı yukarıdan pudra şeker serper gibi serpiyorsun. Aynen. O böyle gır gır gır gır gır biraz sağa, sonra gır gır biraz sola. Resmen çamaşır makinesi taklidi de yaptım ya şu anda valla. Gerçekten iyi oldu. En sona merdaneden geçer böyle, sıkılır. Onu da böyle silindir sistemiyle sıkarlar. Aslında böyle çırpıp çırpıp asarsın. Şimdi o program, bu program, hassaslar, yünlüler, yünsüzler, tüylüler, tüysüzler. Aşırı hassas olanlar, alıngan çamaşırlar. Naylonlular, viskonlular, pamuklular, polyesterliler. 2500 programlı dokunmatikli makineler var. Bir de blender taklidi yapar mısın? Bak zaten sosyal medyada bir adam var, denk gelip duruyor, gazete taklidi yapıyor adam ya. Yani yapamıyor da yani onu yaptığı iddiası yani çok saçma, blender.
1: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklamlar. Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank avantajları daima sizinle. Vakıfbank World Card'ları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 150

0: sofraların vazgeçilmezi Seymen tüm seçkin marketlerde.
1: MediaMarkt Club'la kazanacağın çok şey var. İndirime dönüşen puanlar, her ay çekiliş hakkı, eski telefonunu getirene yenisinde ek indirim, kişiye özel randevulu hizmetler ve çok daha fazlası için app'i indir, MediaMarkt Club üyesi ol, yapabileceklerini keşfet.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
4: Reklam. Emre Mutluşov devam ediyor.

Tabii yaz sezonunda olduğumuz için tatille ilgili şarkılar da var. Uzanmışım kumsala. Bana bir gün bayram tatil. Abi Instagram'da sana video attım, izler misin? Bulursam izlerim kardeşim. Teşekkür ederim. Ne attım merak ettim şu anda acaba. Hani buradan mesajını okumadım da bana böyle intikam kokan bir... Öyle bir şey olmasın sakın. Korkutma beni. Hassas içerik yazmıyor değil mi? He motorun modeli gelmiş 1 milyon lira mı? Bir milyon liraya motor mu olur ya? Hadi 1000 liraya kuru pastayı anlarım da. Çok sinirlensem ben bu pastayı yiyeceğim. O kuru pastayı alacağım. Derim de. Bu biraz... İş yerinde sürekli yapacak bir şey yok diyenlere acayip sinir oluyorum demiş. Bana kolay teslim olmuş gibi geliyor. Bu hayatta ölüm harici her şeyi yapacak bir şey muhakkak vardır. İşte günün motivasyon cümlesi geldi Murat Cengiz'den. Uşak'tan dinliyor. Uşak'a selamlar. Aptal oynadığımı düşünemeyecek kadar aptal olanlara sinir oluyorum demiş. Yine siz yine bir felsefi cümle. İzle pişman olmazsın demiş. Doğan Dündar. Yani pişman olmayacağım nasıl bir video acaba bana attın da yani. Vallahi meraktayım şu anda. Bulacağım o videoyu bulacağım. Abi günaydın, sana bir ses kaydı yollarım, dinlemen lazım. Herkes niye bir şey yolluyor şu anda? Mesajlar için ses kaydı, video. Abi sana bir video attım var ya, pişman olmazsın. Kendimle tanıştım, dünümle bugünüm, can ciğer kusar.

0: Bunu yayına vermem lazım. Bunu yayına vermem lazım. Veriyorum. Siz de bu şaheseri bir dinleyin bakalım. Asla kalbini kıramayız. Bizim için söylemiş.
1: Senden geçemiyorum ben hala. Kusura bakma. Özledim ama söylemiyorum hala. Özledim ama. Özledim ama söylemiyorum. Unutamam asla.
0: Bizim için söylemiş, ağzına sağlık. Sesin çok güzelmiş maşallah. Öpüyorum yanaklarından. Teşekkür ederiz. Bak herkes teşekkür ediyor. Herkes ağzını yerim yazmış.

0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo, hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun, aracınız Uçar Filo'dan olsun.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 31, Ankara 34, İzmir 37, Bursa 33, Antalya 32, Diyarbakır 38 derece olacak.
0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo, hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun, aracınız Uçar Filo'dan olsun.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
1: Köprü yoğunluklarına baktığımızda 1. ve 2. köprü Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde yoğunluğunu sürdürüyor. Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde ise yoğun akıcı ilerliyor. Avrupa yakası E5'te Haramidere, Avcılar, Merter, Topkapı, aksi yönde Mecidiyeköy, Haliç, Halıcıoğlu, Merter etkili. Temde Esenyurt, Avcılar ve Basın Ekspres bağlantı yolları yoğun. Sultan Gazi, Seyran Tepe, aksi yönde Bayrampaşa, İstoç geçişi etkisini sürdürüyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Maltepe, Üsküdar, Temde Ataşehir, Ümraniye yoğun ilerliyor. İyi yolculuklar dileriz.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

0: Bu bir yeniden iletimdir.
1: 2099 yılında labne peynire zam gelecek. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Kahin emolyo.
2: Abi kurban bayramı tatili birleşir mi onu da tahmin et de meramı gitsin demiş. Oğlum kahin değilim ben, kahin taklidi yapıyorum. Ne saçma sorular bunlar ya. Abi dolar daha fazla yükselir mi demiş. Yani onu da bilmiyorum. Ben temkinli kahinim, her konuya girmiyorum. Emre Mutlu Show.

0: Emre Mutlu Show'da kısa bir ara. Reklam.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Nescafe Express modu.

Uçarken kazanması var, sürmesi var, sürdüğün aracı kiralarken de kazanması var. E yakıtı var, orada bile kazanması var. Deniz manzaralı odası, kral dairesi var. Yani tatilde de kazanması var. Hayattan keyif almanın pek çok yolu var. Ama ayrıcalıklarla dolu tek bir Miles & Smiles var.

0: tatil sepetinde. Tatil sepeti.
1: Reklam. Emre Mutlu Show devam ediyor.
2: Aklından geçen şarkı senin için İstanbul FM'de.

Evet yani amcası daha 4,5 yaşında ama kızım benden iyi konuşuyor demiş. Benden de iyi konuşuyor. Onu fark ettik. Şarkıyı da çok güzel söylemiş. Allah ömrünü uzun etsin, Allah acısını göstermesin, analı babalı büyütsün. Öyle söyleyelim. Günaydın Emre Bey, maddi yönden varlıklı olup da yok diye ağlayanlara sinir oluyorum demiş. Bir de çok bilmişlere. En sevdiğimde şu sıralar sesinizle güneşi kıskandıran sıcaklığınız. Ay ne kadar teşekkür etsem az yani. Sizlerle uzak diyarlarda mutluyuz demiş. Almanya'dan geliyor bu mesaj. Sevgili Su Hanım yazmış. Teşekkür ederiz efendim. Var olun. Bal bal ömrü sağlıklı güzel olsun demişler. Çok beğendiler bu arada şarkıyı. Az önceki çok beğendiğim motoru sahibi demiş ki Emre bir tane hayatımız var. Bu yaşta binmeyeceğiz de ne zaman bineceğiz? Sağlık olsun, gerisi teferruat. Doğru. Bravo. Allah herkese sağlık sıhhat versin. Önemli. Yakında albüm gelir mi demiş. Babasına sormak lazım, albüm gelir mi? Gelmesin, bu yaşta çocuk çalıştırılmaz. Selim Baran. İşin esprisi tabii ki, babası olduğu için ona ithafen söylüyorum. Ben böyle mecburuz tabii yani, dizilerde filmlerde küçük çocukları çalıştırmak durumunda kalıyorsun ister istemez. Orada bir çocuğun oynaması gerekiyor. Ama setlerde de gördüğüm zaman içim var ya, içim böyle çok cız ediyor. Çünkü o uyuması gerekiyor, saatinde uyanması gerekiyor. Sette o karman çorman ortam. Aslına bakarsan o da bir nevi çocuk işçi. Ama mecbursun da bir yandan. Yani sanat sepet işlerinde bazı şeylerin görselliğini, gerçekliğini gösterebilmek adına oraya robot koyacak hali yok. Gerçi şimdi artık yapay zekaya belki bir şeyler yaptırtırlar ama değişik işler, çocukların kaldırabileceği işler pek değil. Vay be Emre Mutlu demiş. Hayırlı yayınlar kardeşim. Teşekkür ederim. Özgür Bey teşekkürler, sağ olun. Eksik olmayın. Abi dolar daha fazla yükselir mi demiş. Dolar yükseliyor mu ki? Haberim yok çünkü dolarım yok. 4 euro'm var, o da borca gidecek. Bir tane de çeyreğim var, tek çeyrek. Tek çeyrek artı 4 euro. Bütün malım, mülküm, birikimim. Onu da borca vereceğiz, ne yapalım? Ne yapalım? Dönüyorum, bir yere ayrılma lütfen. Geliyorum.

0: için buradan ozacık foto çektirdik demiş. Binayı tanıdın mı? Yaktım. Tanıdım, Bizimkiler dizisinin binası ama. Daha geniş bir açıyla çekmeniz lazımdı. Dönüyor. Benim adım Cemil. Yan olmalı seni kurtarmadan bana rahat yok. Sana benim gibi bir deli bulmalı. Romantik aşk. Hangi şiir boz olmalı sence demiş. Bilmem, şiirde karar verirsin. Sana bırakıyoruz. Seni kurtarmadan bana rahat yok. Sana
1: benim gibi bir deli bulmalı. Emre Mutlu Show'da kısa bir ara.
2: MediaMarkt Club'la kazanacağın çok şey var. İndirime dönüşen puanlar, her ay çekiliş hakkı, eski telefonunu getirene yenisinde ek indirim, kişiye özel randevulu hizmetler ve çok daha fazlası için app'i indir, MediaMarkt Club üyesi ol, yapabileceklerini keşfet.
1: Emre Mutlu Show devam ediyor.

0: giderken.
1: İstanbul FM'de sıradan bir sabah.
2: Günaydın üstad. Ben Fatih Yılmaz demiş. Eşime sevgiler. Eşinize sevgiler.
3: Fatih'e bak, nereden prim kasıyor bak.
2: Abi o bir şey mi? Ben iki senedir yıkamıyorum yüzüm demiş. İki senedir yüzünü yıkamıyor musun? Bence yıkama sen. Ameliyatla aldır yüzündeki kiri şu anda. Yani o artık yıkama safhasını geçmiş.
1: Türkiye'nin en değişik şov programı Emre Mutlu Show. Hafta içi her sabah 7-10 arası

Beni al, kendin gibi yak. Sana yangınım arşa kadar. Alevin sarsın günümü. Gündüzü al, gecelere kat. Beni al, kendin gibi yak. Sana yangınım arşa kadar. Alevin sarsın günümü. Gündüzü al, gecelere kat. Üstelik geceler gece değil. Bu şehirde kaybetmişim kendimi. Ta ki seni görene kadar. Ta ki seni görene kadar. Olanlar oldu. Esirin oldum. İlacım buymuş benim. Ta ki seni görene kadar. Ruhumdan vuruldum. Sana da aşk olsun. Olmayacaksan benim, sana da aşk olsun. Beni al, kendin gibi yak. Sana yangınım arşa kadar. Alevin sarsın günümü. Gündüzü al, gecelere kat. Üstelik geceler gece değil sanki bu şehirde. Kaybetmişim kendimi ta ki... Seni görene kadar. Olanlar oldu. Esirin oldum. İlacım buymuş benim. Kaybetmiştim kendimi. Ta ki seni görene kadar.

0: Expertiz günün şarkısını sundu.
1: Radyonun sesini sakın kısma. Çünkü en iyi şarkılar bu frekansta.
2: Evet. Bu şarkı ara şarkı olarak benden size gelsin. Son şarkım zaten sana geliyor ama benim dünya tatlısı dinleyenime. Hani dünya tatlısı? Burada işte hepsi. Kimler burada, bir el kaldırsanıza. Ne kadar kalabalığız bir görelim. Biraz sonra içeriye patron girecekmiş, haberini aldım. WhatsApp'ta şov yapın da biraz şöyle bir... Desin ki Emre ne yayın yapıyor be. Demesine gerçi gerek yok, Allah'a çok şükür. Kendimizi ispatlamaya gerek yok ama... Şöyle bir WhatsApp şov bekliyorum sizden. Kulağı bende olanlar. Hala beni dinleyenler. El kaldırsınlar. İşte dünya tatlılarım. Sen yazıyorsun bana sabahleyi. Bak gitmiş kocaman elini atmış ya. Ya kendi elini ne yapayım ben? Fırıncı küreği gibi elini atmışsın bana be.

Beyler el atmayın bana, bak kendi elinizi çekip atmayın. Hanımefendiler siz atabilirsiniz de hani o biraz daha estetik de bu. El kaldırın demedim mi demiş. Hani dünya tatlısı burada işte benim WhatsApp'ımda, dünya tatlısı dinleyelim. Türkiye'nin en iyi show programı değilim. Böyle bir iddiam hiçbir zaman olmadı ama Türkiye'nin en iyi dinleyicisine sahibim. Bunu gururla söylüyorum. Türkiye'nin en güzel dinleyici kitlesine sahibim. Allah sizi başımdan almasın, eksik olmayın. Sağ olun, var olun. Bağır Memle, çocuk uyuyor arabada demiş. Sessiz sessiz dinliyor. Tamam, programın geri kalanı böyle devam ettireceğim. Siz Türkiye'nin en iyi dinleyicisi.

Ha, bu ayar çok iyi. Sessiz mi devam edeyim programı? ASMR gibi. Günaydın demiş Bilecik burada. Bilecik Osmaniye'ye selamlar. Almanya, İngiltere, Avusturya, Danimarka, Hollanda, Amerika, Bilecik, Burdur, Kütahya, Ankara, İzmir, Antalya, İstanbul, Kocaeli, Bursa, sayamadığım bir sürü şehir, bir sürü dinleyenimiz. Her sabah burada boşuna toplanmıyoruz. Çünkü ben Türkiye'nin, hatta dünyanın en iyi radyo dinleyenlerine konuk alıyorum her sabah. Çok önemli benim için, çok kıymetli. Kıskananlar çatlasın, kıskananlar çatlasın. Tam gaza geldim, gaza geldim.

Almanya'dan bir mesaj var. Yurt dışından da en iyi dinleyicisi demiş. Elbette. Dünyanın her yerinden internet marifetiyle dinlenebiliyoruz. Biliyorsunuz ki böyle çok fazla dostumuz var. Çok fazla dinleyenimiz var. Eksik olmayın. Yani her sabah beni onur ediyorsunuz ve yalnız bırakmıyorsunuz. Var olun. Maltepe de burada. Biliyorum tamam Maltepe'yi. Maltepe var ya yakında bağımsızlığını ilan edecek. Maltepe her zaman burada ya. Maltepe en yoğun ilçelerimizden birisi trafik olarak da dinleyici yoğunluğu olarak da eksik olmayın. Hayırlı sabahları, iyi ki varsın. Ankara'dan Tolga sabah sabah aklıma geldi demiş. Senin bir kaza olayın vardı. Şoför yakalandı mı? Allah'ın beterinden korusun. Allah razı olsun. Peşindeyiz. Şansı yok.

okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.

Biz. Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

demiş, her sabah dinliyorum ama çalışırken yazamıyorum demiş. Canın sağ olsun sevgili Türkan Hanım, teşekkür ederiz dinliyor olmanız. Kafi, fırsat olanlar yazsın diyoruz zaten. Trafikte araç kullanırken yazmalarını istemeyiz kimsenin. Trafik güvenliğini riske atmayalım. Çalışırken kulağınız bendeyse bana yeterli. Bu çalışırken de tabii ki yazmanız çok olağan değil. Ama dinliyor olmanız yeter, iyi ki varsınız. Sen olmasan biz de burada olmayız demiş. Teşekkür ederim. Veys, Berat ve Kaya'ya selam söyler misiniz? Oğlum derdine bak ya. Selamlar kardeşim. Şantiyeye gidiyoruz. Severek dinliyoruz. Allah hayırlı işler versin. Kazasız belasız güzel bir gün geçirin. Buradayız demiş. Bunun başını okumayacağım ama kendim okuyorum. Seyirci dinleyenleri okumak istemiyorum. Çok teşekkür ediyorum güzel mesajlarınız için. Sabahın körü Almanya'da boşuna dinletmiyorum seni. Anlamayanlar var aramızda ama olsun demiş. Kıskananlar çatır çatır çantası. Estağfurullah. Almanlara zorla beni dinletiyormuş adam orada. Diyordu ki ne diyor bu ya? Bana şu an bile Almanca radyo dinletse sinir olurum. Açarım oradan bir tane Alman oyun havası. Var mı acaba Almanların oyun havası? Ya düşünebiliyor musun? İngilizlerin yerel dansı falan vardır. Vardır yani böyle Rusların falan da. Bizim gibi eğlencesine değil be. Yani onlar anlamıyorlar bizim kadar. Biz de girsene bir tane mahalleye. Roman mahallesine girsem Roman havası çalsın sana orada. 3 yaşında çocuk bir klarnet çalıyor. Allah doğuştan kulak vermiş hepsine ya. Buradan bütün Roman vatandaşlarımıza da selamlarımızı iletelim. Çok severim onları. Çok severim. Ama yani Alman oyun havası... Evet biraz kulağa garip geliyor, farkındayım. Yarıldı millet de. Ne bileyim, adamlarda ne var? Haka dansı var. Kavga mı ediyor, dans mı ediyor? Mesela bizim milli marşımızı bir düşünelim. İstiklal marşımızı bir düşünelim. Yani mesela maçlarda falan bak asla hakir gördüğümden değil ama o kadar bizim böyle korkma sönmez bu şafaklarda. Yani başladığımız zaman tüylerimiz nasıl böyle ense kökümüze kadar diken diken oluyor ya. Onlarınki bana hep böyle şey gibi geliyor, böyle İrem Derici şarkısı gibi yani. Dalga geçmiyorum, alay da etmiyorum. Milli marş milli, onların da milleti kendi vatanı, Allah kimseyi vatansız bırakmasın. Ama çok böyle cenaze uyuyacakmışım gibi geliyor yani, ne bileyim. Bizdeki nasıl? Gırtlağında damarların çıkar söylerken böyle. Allah'ım ne güzel memlekette yaratmışım bizi. Vallahi billahi kıymetini de bilebilsek çok şükür.

Almanya'nın en bilinen geleneksel halk dansı bacaklara ve ayakkabılara vurarak yapılan hareketleriyle ünlü. Ben böyle. Ben şimdi bunu nasıl okuyayım? Şujupletler dansıymış. Nasıl yazıldığını bir söyler misiniz bana? Şu. Bir kelimeyi söyleyemedim ben. Böyle de dans mı olur? Ben bu dansı biliyor olsam yapmam utancım.

Çünkü kimse söyleyemez. Ne dans ettiğimi çevreme anlatın desem anlatamazlar. Şu platler. Şu platler. Futbolcuların isimleri de böyle Almanların. Ne yapalım, onlar da bizim canımız ya. Niye canımız olduysa Almanlar şu anda. Okuyamadım ya, konuyu böyle iyimserliğe çekip. Selamlar demiş Bulgaristan Karakoç köyünden. Artı 359. Oo. Bülent Tahsin. Selamlar efendim, selamlar. Viyana'dan selam demiş. Her sabah dinliyorum, teşekkür ederim. Viyana'nın tam üstünde Gazi Osman Paşa'dan selamlar var. Yelpazemizin ne kadar geniş olduğunu sen düşün. Yalova'ya selamlar. Var olun, eksik olmayın. Yurt dışından dinliyoruz demiş. Emre, seni İran'ın başkenti Tahran'dan dinliyorum. Burada çoğunluk dili Farsçadır demiş. Pekala. Eksik olmayın. Her yerde her zaman hep iyi ol demiş. İyi ki varsınız. Sağ olun. Siz de öyle. Her zaman iyi olun. Ben gidiyorum. Ölmezsen kalırsak yarın sabah 07.00'da. Türkiye'nin en değişik show programı Emre Mutlu Show'da buluşalım, görüşelim, gülüşelim derim. Son şarkım Sana Armağan, biliyorsun bunu. Almanların yerel dansı ile ilgili demiş. Göz atın. Döküman atmış yani, bir YouTube atmayı artık. İyi ki varsınız, iyi ki vardınız. Yarın sabah tekrar buluşalım mı? Yarına kadar huzurlu, mutlu, neşeli, her şeyden önce de sağlıkla kal canım arkadaşım. Nasıl? Yol arkadaşım. Hoşça kal, kendine çok iyi bak. Sabah görüşürüz inşallah. Bay bay.

0: İstanbul FM Hava Durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 31, Ankara 34, İzmir 37, Bursa 33, Antalya 32, Diyarbakır 38 derece olacak.
0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
1: Köprü yoğunluklarına baktığımızda 1. ve 2. köprü Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde yoğunluğunu sürdürüyor. Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde ise yoğun akıcı ilerliyor. Avrupa yakası E5'te Haramidere, Avcılar, Merter, Topkapı, aksi yönde Mecidiyeköy, Haliç, Halıcıoğlu, Merter etkili. Temde Esenyurt, Avcılar ve Basın Ekspres bağlantı yolları yoğun. Sultan Gazi, Seyran Tepe, aksi yönde Bayrampaşa, İstoç geçişi etkisini sürdürüyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Maltepe, Üsküdar, Temde Ataşehir, Ümraniye yoğun ilerliyor. İyi yolculuklar dileriz.
0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

kazançlı. Vakıfbank World Kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 1200

0: sofraların vazgeçilmezi Seymen tüm seçkin marketlerde. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
1: Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
2: Müzik dünyasından en iyi gelişmeler,
3: en güncel haberler
2: istanbulfm.com.tr.

0: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
1: Nerede o eski şarkılar dediğinizi duyar gibiyiz. Özlediğiniz o şarkılar hafta içi her gün saat 16'da İstanbul FM'de.

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangıcıkta. Acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
4: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
6: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
7: Daha fazlasını dinlemek istediğinde İstanbul FM. İstanbul FM. İstanbul
6: FM. Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
8: İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabımızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
7: Müzik dünyasından
9: en güncel haberler
7: istanbulfm.com.tr.

0: İstanbul FM Hava Durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 31, Ankara 34, İzmir 37, Bursa 33, Antalya 32, Diyarbakır 38 derece olacak.

0: Vakıfbank ile yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World Kartlar ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 400 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
1: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de. Pilot Garaj
2: Oto Ekspertiz. Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.
2: Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangıncıkta acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
4: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
6: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz
7: Emre Mutlu Show.

0: İstanbul FM Hava Durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 31, Ankara 34, İzmir 37, Bursa 33, Antalya 32, Diyarbakır 38 derece olacak.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.
2: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
3: Pilot Garaj Auto Expertiz.
4: Müzik dünyasından en yeni gelişmeler,
5: en güncel haberler
4: istanbulfm.com.tr.

0: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
1: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.
2: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı. Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.
1: Nerede o eski şarkılar dediğinizi duyar gibiyiz.

0: araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 31, Ankara 34, İzmir 37, Bursa 33, Antalya 32, Diyarbakır 38 derece olacak.
0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.

0: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.
2: İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabımızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
1: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz. Daha fazlasını dinlemek istediğinde İstanbul FM. İstanbul FM.

Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.

0: İstanbul FM Hava Durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 31, Ankara 34, İzmir 37, Bursa 33, Antalya 32, Diyarbakır 38 derece olacak.

0: bir yeniden iletimdir.
1: Yalçın.net. Her şey çok net.
2: Her an her şeyi duyabileceğiniz keyifli bir gün ortası için
1: Yalçın.net.
2: Hafta içi her gün
1: saat 14'te
2: İstanbul FM'de. Yalçın.net. Her şey çok net.
3: Yalçın.net başlıyor.

0: Yalçın.net devam edecek. Bir reklam. Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
1: Pilot Garaj Auto Ekspertiz. Müzik dünyasından en yeni gelişmeler,
2: en güncel haberler
1: istanbulfm.com.tr'de. Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
0: Reklam. Yalçın.net devam ediyor.

kadar enteresan bir gün ki. Nereden başlayalım, neyle başlayalım, hangi konuyla başlayalım? Bugünün özellikle hani Perşembe gününün astrolojik olarak çok önemli bir gün olduğundan mı başlayalım? Ya da dün akşamki hangi galibiyet zaferinden başlayalım? Filenin sultanlarından mı? Fenerbahçe'nin Lyon karşısındaki galibiyetinden mi? 18 yıllık özlem bitmiş bir durumda Fenerbahçe'de. Şampiyonlar Ligi'ne gidişinden mi var? Nereden başlayalım ya bugün? Ama nereden başlarsak başlayalım güzel bir başlangıç olacak. Benden söylemesi. 27 Ağustos Perşembe günündeyiz. 2:08 geçiyor saatler ve İstanbul FM'de de tabii ki bu dakikalarda her zaman olduğu gibi yalçın.net başlayan program. Saat 16'ya kadar da beraberiz. Güzel bir Perşembe günü olsun istiyoruz. Bu arada dün de birazcık bahsetmiştik ya, böyle hava serinleyecek, ne olmuştu hani alo falan. Bilmiyorum. Yani belki de yaz mevsiminin son sıcak günü olabilir bu Perşembe günü. İyi değerlendirmek lazım. Aslında hani bir bakıyorsunuz koskoca bir yaz mevsimi geride kalmış. Ama arkaya baktığınız zaman da acaba yaz mevsiminde ne yaptık abi biz deyince kocaman bir boşluk olabilir. Bu seneyi değerlendiremedik, seneye inşallah şeklinde önümüzdeki yaza bakacağız şeklinde devam edeceğiz. Peki şimdi gerçekten dün akşam hadi sırasıyla başlayalım. Saat 19'da Filenin Sultanları Almanya ile karşılaştı ve Almanya'yı yendi, yoluna devam etti. Hemen ardından saat 22'de Fenerbahçe Lyon'a konuk oldu. 2-1 yendi ve 18 yıllık Şampiyonlar Ligi'ne katılma özlemi de dün akşam sona erdi. Birazcık da bahsetmiştik hatırlayın. Yani dün akşam eğer Fenerbahçe yenerse 19 milyon euronun da tabii öyle yok sahibi olacak demiştik ve oldu da. Tebrik ediyoruz. Hem Filenin Sultanlarına tebrikler, hem de Fenerbahçe'ye tebrikler. Elbette Türkiye'nin adını tüm dünyaya duyurdukları için. Yalçın.net başladı. Bugün İstanbul FM'de saat 16'ya kadar beraberiz. İstanbul FM'e ve Yalçın.net'e hepiniz hoş geldiniz.

oradan da gelmesini istiyoruz. Böyle bir beklentimiz var bu akşamda. Hem Beşiktaş'ın hem de Trabzonspor'un maçı var. Beşiktaş maçı saat 20'de başlıyor. Trabzonspor maçı da saat 21.30'da başlıyor. İlerleyen dakikalarda bunu bir kez daha hatırlatırız. Bunlarla alakalı biraz detaylandırırız. Hiç merak etmeyin. Ama ben şimdi her zaman söylüyorum. Gerçekten biz bir futbol ülkesiyiz. Hemen arkasından voleybol geliyor. Hayır, bunu ben söylemiyorum. Dün akşamki reytingler söylüyor. Vallahi merak ettim. Şimdi dün aslında benim de çok böyle sevdiğim Doğan'ın Kanunu diye bir dizi var. İzliyor musunuz bilmiyorum ama işte dün akşam mesela o da vardı. Şimdi ama yani tamam, Fileli Sultanları genel klasman olarak böyle izleyebileceğimiz, herkesin izleyebileceği bir maçtı. Ama hani Fenerbahçeli olmayan belki izlememiştir, bilemiyorum yani. Ve aman bana ne falan demiştir. Adam Trabzon'u tutuyordur. Ne bileyim, Gençler Birliği'ni, Beşiktaş tutuyordur ama izlememiştir. Fakat yine de şöyle bir reytingleri ben merak ettim. Dün akşam ne oldu ya falan reytingler diye. Yani ben bir televizyon yöneticisi olsam Doğan'ın Kanunu ya da herhangi bir dizinin yeni bölümünü vermezdim. Vermezdim abi dün akşam. Boşa giderdi yani. Vallahi. Mesela Lyon Fenerbahçe maçı reytinglerde birinci çıkıyor. Almanya Türkiye voleybol maçı reytinglerde ikinci çıkıyor. Bunun yanı sıra UEFA Şampiyonlar Ligi maç önü diye bir program, bu üçüncü oluyor. Sonra Doğan'ın Kanunu dördüncü oluyor baktığınız zaman. İşte olay bu. Yani biraz evet futbol ülkesiyiz, sonrasında voleybol ülkesiyiz, sonrasında da dizi. Biraz sonra gündüz kuşak, haber böyle gidiyor. Peki 0544-886-1886 İstanbul FM'in WhatsApp numarasıdır sevgili dinleyiciler. Sizler de elbette mesajlarınızla katılabiliyorsunuz. Duygularınızı, düşüncelerinizi bizimle paylaşabiliyorsunuz. 0544-886-1886. Mesela gelen mesajlardan biri de ama abi dedi Fenerbahçe kazandı çok güzel ama maçtan sonraki hareketler. Ha işte ya biraz böyle ne bileyim işte o zafer kutlamalarının sarhoşluğunu yaşamamak gerekiyor. Böyle bir durum söz konusu. Neyse, onlara da ilerleyen dakikalarda bir bakarız.

0: Yalçın.net devam edecek. Bir reklam.
1: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
5: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
0: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

0: ben seni.
1: Şimdi Feyza Hoca aslında bugünle alakalı yani uzun uzun diye bir story paylaşmış ama şimdi ben böyle en alt paragraftakini söyleyeyim ki bugün kendi storymde de onu birazcık paylaştım. Bugün ağzınızdan çıkana dikkat edin diyor astroloji diye. Vallahi düşünsenize bu konuda herhalde en tehlikeli mesleklerden biri de bizimki diye düşünüyorum. Ay bugün kelimeleri aman aman seçe seçe. Efendim bugün naçizane yani biraz daha düzgün konuşmaya çalışacağım. Şimdi hoca demiş ki diğer yandan ne düşündüğümüze, ne istediğimize, ne söylediğimize ve ne dilediğimize dikkat edelim demiş. Bakın Feyza Hoca. Bugün yarın Merkür Güneş kavuşumundayız. Dilek, dua, ibadet için değerlendirilebilir diyor. Yani şimdi bunu da sizinle bir paylaşayım istedim. Hani tutulma haftasındayız demiştik ya. Ay tutulması gerçekleşecek demiştik. Güneş tutulmasına göre biraz daha sert geçiyor ya. İşte yani bugünü sevgili dinleyiciler değerlendirin. Ne bileyim nasıl bir dua edersiniz? Bu akşam Beşiktaş Trabzonspor galibiyeti için mi olur? Yani ne bileyim yine filenin sultanları için mi olur? Ya da kendi özeliniz için mi olur? Ya da genel anlamda mı yaparsınız? Orasını bilemem. Ama lütfen şu dualarınızda beni de eklemeyi unutmayın. Şansa kalmaz işiniz
2: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz günün şarkısını sunar.

gelen mesajlar var. Bu arada Yalçın abi merhabalar diyor. Günün güzelliğinin farkındasın değil mi diye sormuş böyle. Fenerbahçe sayesinde güneş bile daha güzel gözüküyor. Fenerbahçe iyiyse biz de iyiyiz diye yazmış dinleyicimiz, göndermiş Ahmet. Bir saniye, ağzımdan çıkana dikkat etmem gerekiyor benim. Acaba fazla abartmasak mı? Peki, tabii ki tüm Fenerbahçeliler için aynı duygu. Ahmetciğim teşekkürler. Hava sıcaklığı düşmesin diyor. 30 derece iyidir. Altına düştüğü zaman ben üşüyorum diyor. Abi bir şey söyleyeceğim. 30 derecenin ne kadar altına mesela? Yani 20-30 arası çok da üşütmez. Hani 20'nin altı biraz evet serinletir. Ondan sonrası zaten üşütür ama tabii bizim Dubai temsilcimiz yazıyor bunu. Alışmış 50 dereceye, 30 dereceye düşünce hava sıcaklığı üşüyorum diyor. Yalçın diyor, spor yapıp biraz ara verdikten sonra form tutmak için tekrar spora başladığımızda, spor yaparken değil de ertesi gün çalıştırdığın bütün kaslarınız sopa yemiş gibi ağrıyor diyor. Bu neden olur? Tahmininiz üzere biraz aradan sonra spora başladım ve bugün sopa yemiş gibi her yerim ağrıyor diyor. Zaten buna halk dilinde ne diyoruz? Hamlanma mı? Yani öyle olursa maalesef her taraf ağrıyor. Bakacağız gelen mesajlara birazdan. Teşekkürler. Kulağınız bizde olsun. Senin...

demiş Ayşe. Ayşe demiş ki bugün rengim sarı lacivert. Hem kendi adıma hem Türkiye adına mutluyuz efendim diye yazmış. Teşekkür ederiz tüm ter döken oyuncularımıza. Keyifli bir gün olsun diye de yazdı gönderdi. Çok teşekkürler. Hoş geldin Yalçın abi. İyi yayınlar diliyorum. İlk kez dün gece Fenerbahçe maçını ilk düdükten sonra son düdüğe kadar kesintisiz izledim diye yazmış Özden. Peki. Tabii evde iki Fenerbahçeli olunca yalnız en komiği de karşı tarafın ikinci golü. Bir yazılıyor, bir siliniyor, ona çok güldüm diye de yazı gönderdi. Hayır, ikinci golde bir offside vardı. Orada hani işte daha oyuncular yan hakemin bayrağını görmedi gibi gibi olaylar olunca da tabii ki böyle bir durum. Peki, şimdi abi merhaba ben Kadir. Ratingler kandırmasın, voleybol ilk sırada geliyor. Çünkü onlar artık kendini kanıtlamışlar diyor Kadir. Ha orası öyle. Bak. Yenecekleri belli diyor. Aynen vallahi ya. Yani böyle şey oluyor. Yenince tamam abi. Aynı işte yeniyor Fener Sultan. Şampiyon olunca tamam ya. O zaten hep şampiyon oluyorlar falan. Değil mi? Orada bir alışkanlık olunca da enteresan. Futboldaysa acabalar içindeyiz diyor. Kah öldürüyorlar, kah güldürüyorlar. İyi ama 18 yıl olmuş başarıyla tanışan yeni ve ilk gençler var. Yine de teşekkür ediyoruz ülke için diye de yazdı gönderdi Kadir. Kadir çok teşekkürler, çok güzel yazmışsın elbette. Hani ne olursa olsun ülke için önemli. Mesela ne diyor? Ha Tülay demiş ki alışkın değiller o yüzden nasıl sevineceklerini bilmiyor. Bir de kız bunlar söylenir mi? Aa, ağzımızdan çıkana dikkat edelim diyoruz. Sen bizi yakacaksın burada. Dur dur. Ha. Aa bu var ya. Ben bu mesajları okuyayım. Aziz Yıldırım kapıya dayanmazsa. Ben Yalçın değilim. Tülay'cığım teşekkürler yine de tabii ki. Sağ ol.

Meraklıları için söyleyelim. Ha, birazdan söyleriz tabii ki ama şimdi gelen mesajlar da var bu arada. Ha, Aysel burada. Aysel sen de hoş geldin. Yaparsa Aziz Başkanım yapar dedim başta. Kendisini sonra tüm camiayı tebrik ediyorum. Başarılarının devamını yürekten diliyorum. Doğuştan Fenerbahçeli olarak takımımla gurur duyuyorum her zaman diye de yazmış, göndermiş. Daha dur diyor, bizim ligde neler olacak? Hoş geldin, iyi yayınlar diledi. Bu arada tabii ki ha diyor ki evet ben...

0: diğer yüzüne bir 19 milyon euro da var orada. Çok küçük demeyelim Kadir'cim. Peki şimdi bir de bir şey söyleyeceğim. Bugün dedik ya hani astroloji, Feyza Hoca da söylüyor. Ağzınızdan çıkana dikkat edin diyor. Şöyle şöyle böyle böyle. Şimdi bu gece sevgili dinleyiciler 27 Ağustos'u 28 Ağustos'a bağlayan gece derin parçalı ay tutulması olacak. Heh, bilginiz olsun. Eğer ki bu saatlerde uyanıksanız bilmiyorum ama İstanbul'da ay tutulmasının yarı gölge evresi 04.23'te başlıyormuş. Var mı ayakta olan o saatte 04.23? Yani kaçıncı uykudayım bilemiyorum. Sonra parçalı tutulmaysa 05.33'te başlayacak İstanbul'da. İstanbul'dan görülebilen en belirgin aşamanın yaklaşık 06.26'da gerçekleşmesi de bekleniyor. Yani sanki hani biraz daha böyle kabul edilebilir bir saat olabilir 06.26. Muhtemelen zaten aramızda 5-5.30'da uyanan dinleyicilerimiz mutlaka vardır. Yani vardır diye düşünüyorum. O saatlerde kalkan da mutlaka şöyle bir gökyüzüne baksın. 06.26 unutmayın sevgili dinleyiciler. Vallahi görebilirsiniz. Ben de her söylemişim. Şöyle kızıl bir görünüm olacak. Yani baktığınız zaman kırmızı 04.23'te başlıyor. 06.26'ya kadar da devam edecek. Hadi bakalım hayırlısı diyelim. Peki bu saati bitiriyoruz. Çok sevdiğim bir şarkı. Ama farklı yorumcudan dinleyeceğiz bu şarkıyı. Biraz nostaljik tabii ki ama yani nereden baksanız 17 sene öncesine götüreceğim bu şarkıyla. Yeni saate de Hadise'yle başlayacağız. Ara Beni şarkısıyla. Daha fazlası için de kulağınız bizde olsun.
1: Nostaljik bir yolculuğa ne dersiniz? Şimdi tam zamanı. Burası İstanbul FM.

bilgilere göre hava sıcaklıkları yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 31, Ankara 34, İzmir 37, Bursa 33, Antalya 32, Diyarbakır 38 derece olacak.

Yalçın.net devam edecek. Bir reklam. Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

bu 27 Ağustos'u, ay tutulmasını, astrolojiyi konuşunca algoritma, yani her zaman söylüyorum ya, biri bizi dinliyor diye, işte o algoritmaya göre de pat pat pat önüme düşen haberler var. Bakın öyle böyle değil ya, yani ne detaylar var. Yani sonuçta pazartesi birazcık da bahsetmişti Feyza Engin bağlantımızda, ama yine tabii ki radyolarını yeni açanlar için söylüyorum. Bugün özellikle ağzınızdan çıkana dikkat edin. Ha bir de aklınıza da mukayyet olun, o da var. O tarafta ne yapacağız bilmiyorum. Hani biraz önce Aysel'in dediği gibi, yazdığı gibi. Tamam ağzımı tutabilirim ama mimiklerimi asla diye de böyle bir durum var. Şimdi hani Merkür Güneş'in kalbinde yer alacak diye başlıklar atılmış. İşte yani biz bu kadarını bilelim aslında. Bizim için güzel ne varsa onu bir düşünelim. Bir aklımızdan geçirip dilimize aksetsin o. Gerisi ne yapalım abi işte, yani vallahi yapacak bir şey yok. Selamlar Yalçın abi, kupa isteyen Beşiktaş'ı tutsun diyor Özgür. Sabahları dinleyicisini gülme krizine sokan temkinli kahin Emre Mutlu'ya da selam olsun diye de yazdı gönderdi. Vallahi sabahları Emre Mutlu'yu burada ne pres yapıyorum, ne pres yapıyorum ama. Aa, bir anda dalıyorum böyle stüdyosuna anons yaparken falanlar filanlar. Peki ben ileteceğim, çok teşekkürler. Şimdi Yalçın.net'in yeni saatine hepiniz hoş geldiniz. Saat 16'ya kadar buradayız. Ve tabii ki İstanbul FM'de güzel şarkılarımız var. Konuşacağımız daha çok şey var. Paylaşacağımız çok şey var. 0544-886-1886 İstanbul FM'in de WhatsApp numarasıdır. Bilginiz olsun, bize oralardan da ulaşabilirsiniz.

yani büyük taarruzun 104. yılına da çok az bir zaman kaldı. 30 Ağustos pazara denk geliyor biliyorsunuz. Ya işte tabii ki herkesin aklında, düşüncesinde bir an böyle 30 Ağustos'un pazara denk geldiğini düşündüğünüz zaman, öğrendiğiniz zaman böyle bir şey. Bakın herkes böyle oldu. Ah be, keşke pazartesi olsaydı. Nasıl gelmedi pazartesi gününe denk gelmedi ya? Vallahi onu konuşuyoruz radyoda. 30 Ağustos pazar gününe denk geliyor deyince ne diyorsun ya? Ah pazartesi olsaydı var ya. Yani şu diyalog her yerde geçmiştir diye düşünüyorum. Şimdi tabii ki bu önemli günlerde, önemli bayramlarda, hani dini olsun, milli bayramlarda olsun, toplu taşımalar biliyorsunuz ücretsiz. Bunu da hemen söyleyeyim. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda ulaşım ücretsiz. Bilginiz olsun sevgili dinleyiciler. İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de. İzmir'de %50 indirimli şeklinde bir haber okudum ama çok da net değil. Ama ben yine İstanbul'la alakalı söyleyeyim. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda toplu taşıma ücretsiz olacak. Bakın her zaman söylediğim gibi, yani tekrar ediyorum, toplu taşıma ücretsiz diye, bir de pazar gününe denk geldi diye, yani ondan inip buna binmeyin, bundan inip ona binmeyin. İstanbul'u uçtan uca ne de olsa beleş gezelim demeyin. Hani bir işiniz gücünüz varsa, ne bileyim, kutlamalara gidin, ondan sonra kutlamalar bitince evinize dönün. Hani boşuna kalabalık yapmayın.

0: Yalçın.net devam edecek. Bir reklam.
1: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çamlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
2: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.
0: Yalçın.net devam ediyor.

Galiba bu yeni eğitim öğretim döneminde hani okulların açıldığı zamanlarda valla yani en zorlu şehir İstanbul galiba. Sevgili dinleyiciler, aranızda ev sahibi olanlar var mı? Tamam, hani kendiniz oturuyorsunuzdur ama bir de kiraya verebileceğiniz bir ev varsa vallahi öğrenci arkadaşlara biraz yardımcı olun. Bu ne ya? Geçen yıl 25 bin lira olan ev kirası bu yıl 45 bin lira. Öğrencinin o kadar parası nereden olsun? 80 bin liraya kadar da çıkıyor. 80 bin liralık bir evde kiralık olarak oturan bir öğrenci zaten kendi evi vardır abi. 80 bin öğrenciden 80 bin lira kira alınır mı ya? Vallahi yani aramızda yanlış anlamayın lütfen, ev sahibi ya da kiracısı olan dinleyicilerimiz mutlaka vardır. Ama ben eminim ki İstanbul FM dinleyicisi olup da ev sahibi ve kiracısı olanlar yufka yüreklidir diye düşünüyorum. Vallahi dün akşamdan beri aslında o haberler bayağı bir karşıma çıktı. Ha bu arada bir şey söyleyeceğim. Şimdi 30 Ağustos'ta hani dedik ya işte toplu taşıma ücretsiz olacak diye. Ama bakın şimdiden 14 Eylül planlaması İstanbul'da yapılmaya başlandı. 14 Eylül nedir? Okulların tam olarak açılma zamanı. Tam derken yani bir hafta öncesinde bu uyum haftası falan var ya, hani ilkokula yeni başlayanlar uyum sağlasınlar diye biraz erken açılıyor. 14'ünde de abiler geliyor. Aa, çekilin o. Biz geldik. Vallahi ya. Şimdi bu arada tabii daha erken ama yine de ben söyleyeyim. 14 Eylül'de pazartesi günü sabah 06 ile 16 saatleri arasında da toplu taşımayı ücretsiz yapacaklarmış. Hani hemen böyle işte kart okutmayla falan filan zıt zıt zıt zıt hemen turnikelerden geçilsin. Hiç beklenme olmasın, yığılma olmasın, trafik olmasın, pat pat pat herkes okuluna, işine, gücüne gitsin diye bu şekilde bunun da bilgisini sizlerle bir paylaşayım. Yalçın abi diyor, bizim Gelibolu'da evimiz var. 2 yıldır 18 bin liraya oturuyor. Ha 18 bine hala kiraya veremedim, lazım mı diye. Gelibolu yalnız. Gelibolu'da 18 bin lira pahalı mı, ucuz mu bilmiyorum ki. Gelibolu'daki ev kiraları ne kadar? Yani kaç artı bir ya da kaç ya da sadece artı bir mi? Deniz manzaralı mı, kara manzaralı mı? Bilmiyoruz ki. Müstakil mi, kaçıncı katta? Aha. Niye 18 bin lira?

0: Futbol severler için de tabii dün akşam olduğu gibi bu akşam da güzel bir futbol akşamı diyebiliriz. Öyle söyleyebiliriz. Neden? Çünkü Avrupa Ligi playoff maçları var ve bu akşam hem Beşiktaş'ın hem de Trabzonspor'un maçları var sevgili dinleyiciler. Bunun da bir hatırlatmasını yapalım. Vallahi bu akşam da hani şimdi her evde herkes futbol sevecek diye bir kural yok maalesef. Yani ya herkes seviyor ya hiç kimse sevmiyor ya da bir kişi falan seviyor orada. Şimdi ama tabii ki hani olay ülke olayı ya, işte hem ülke puanı hem ülkenin tanıtımı hem de işte Türk takımlarının galip gelip ondan sonrasında gücünü göstermesi, bunlar önemli ya. Bu sefer ailece ne oluyor? Bir maç seyretme şansı ve durumu söz konusu oluyor. Şimdi bu akşam da saat 20'de Beşiktaş'ın maçı var Zalgiris'le ve saat 21.30'da da Trabzonspor'un maçı var. Her iki takıma da başarılar diliyoruz elbette ve vurdukları rakip kaleye gol olsun hep. Bu önemli. Yani dün akşam Fenerbahçe'nin galibiyetiyle ülke puanında artış devam ederken bugün de bu akşamda Beşiktaş ve Trabzonspor'dan gelen galibiyet yine ülke puanına katkı olacak. Hem kendilerine hem ülkeye katkı için bastırın diyelim, hadi bakalım.
1: Dursan ne, durmasan ne.

0: Daha fazlasını dinlemek istediğinde İstanbul FM. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Yalçın.net devam ediyor.

ücretsiz olacak şeklinde bir paylaşım yaptım sizinle ama vallahi öyle böyle değil. Her yerde şöyle başlıklar atılmış yalnız. 14 Eylül alarmı dış falan böyle. Vallahi ya. Yani orada bir alarm olacak. Yani 14 Eylül'de İstanbul'u zaten düşünemiyorum. Yani sabah saatlerinde, o sabah saatlerindeki işte ne bileyim mesai saatlerinde, akşam dönüşlerinde. Valla buradan beni dinleyen, İstanbul FM'i dinleyen öğrenci arkadaşlarımıza, kardeşlerimize bakın söylüyorum. Sıraya girin arkadaşlar, sırayla, üst üste değil, sıraya girerek muntazam bir şekilde toplu taşıma araçlarına binelim, inelim. Her yerde bu muntazamlığı koruyalım. Bakın söylüyorum, çekerim kulaklarınızı. Vallahi yani kaç? 20 milyon öğrenci değil mi? Bakın

20 milyon öğrenci tek başlarına bir ülke kurabilirler. Yani 20 milyonluk dünya ülkeleri var ya, daha aşağısı da var yani baktığınız zaman, ama 20 milyon öğrenci, bilginiz olsun. 14 Eylül alarm diye geçiyor ama bu alarmı biz bir kapatalım böyle. Güzel şekilde o günü atlatalım ve yolumuza devam edelim.

trafiğine bakalım. Orada bazı yollar kapanmış durumda. Trafik kazası var. Sevgili dinleyiciler, yani önemli bu bağlantı yolu Akom, Ok Meydanı yönünde sağ şeritte hasarlı bir trafik kazası meydana gelmiş. Orada bir şerit trafiğe kapalı ve yoğun bir trafik söz konusu. Bağlantı yolu Akom, Ok Meydanı yönünde D100'de. Bir de Cennet Mahallesi Flora yönünde yine sol şeritte zincirleme bir trafik kazası meydana gelmiş durumda. Orada da bir şerit trafiğe kapanmış. Yine o bölgede, o noktada yoğun bir trafik var. Hani bu güzergahı kullanacak olan dinleyicilerimiz varsa, her iki tarafta da valla birinde zincirleme, diğerinde hasarlı trafik kazası var. Bu yüzden alternatif yolları tercih edin eğer biliyorsanız ve varsa. Şu anda genel anlamda da %54'lük oranında bir İstanbul trafiği var. Genel anlamda çok da bir şey yok ama tabii bu trafik kazaları işte biraz yoğunlaştırıyor. Şimdi Akom demişken de hatırlatalım. Yarın tabii cuma, cumartesi İstanbul'da hem böyle serin hava hem de yağışlı bir hava bekleniyor. Bilginiz olsun, birkaç gündür de aslında bunu konuşuyoruz ama gider ayak yine bir hatırlatayım. Yani evet, şemsiyesiz bence çıkmamakta fayda var. Her zaman söylediğim gibi, yani İstanbul bir ülke gibi, bir tarafta yağmur yağarken diğer tarafta güneş açabilir.

0: Trabzonspor'un hem de Beşiktaş'ın galibiyetini de konuştuğumuz anonslar olur diye düşünelim. Ve tabii ki her zaman olduğu gibi günün sözüyle de beraberliğimizi bitirelim. Unutmayın, vicdanınızın rahat olduğu hiçbir konuda açıklama yapma gereği duymayın. Bırakın biraz da kim ne anlamak istiyorsa onu anlasın. Mutlu günler Türkiye.
1: Dışarıdan gördüğün gibi değil.

0: İstanbul FM hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 31, Ankara 34, İzmir 37, Bursa 33, Antalya 32, Diyarbakır 38 derece olacak.

0: Vakıfbank ile yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World Kartlar ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 400 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
1: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunması

0: korumalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabımızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından
1: fm.com.tr'de.
2: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
3: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
4: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
5: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
6: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
7: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz.

güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

0: sofraların vazgeçilmezi Seymen tüm seçkin marketlerde. Pilot Garaj Shop'a
1: ekspertiz. Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
2: Nerede o eski şarkılar dediğinizi duyar gibiyiz.

0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo, hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun, aracınız Uçar Filo'dan olsun.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 31, Ankara 34, İzmir 37, Bursa 33, Antalya 32, Diyarbakır 38 derece olacak.
0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo, hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun, aracınız Uçar Filo'dan olsun.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
1: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci köprü her iki istikamette de yoğun. İkinci köprü Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde yoğun akıcı. Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde ise

0: oldukça yoğun seyrediyor. Avrupa yakasında Mecidiyeköy'den başlayan yoğunluk 1. köprüye kadar, Kağıthane'den başlayan yoğunluksa 2. köprüye kadar etkili. Avrupa yakası E5'te Avcılar, Florya, Zeytinburnu, Edirne Kapı, Haliç, Mecidiyeköy, aksiyonda Topkapı, Sefaköy, Beylikdüzü, Büyükçekmece hattı etkili seyrediyor. Temde Hadımköy, Beylikdüzü, Esenyurt, Avcılar ve Basın Ekspres bağlantı yolları etkili. Bahçeşehir, Mahmut Bey çevresi, Sultan Gazi, Ok Meydanı, aksiyonda Bayrampaşa, İstoç'ta etkisini sürdürüyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Acıbadem'den başlayan yoğunluk 1. köprüye kadar etkili. Maltepe, Ataşehir çift yönlü yoğun, Kavacık, Ümraniye ise aralıklarla seyir hızı düşük ilerliyor. İyi yolculuklar dileriz.
1: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank avantajları daima sizinle. Vakıfbank World Cardları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 150

0: kendinizden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: MediaMarkt Club'la kazanacağın çok şey var. İndirime dönüşen puanlar, her ay çekiliş hakkı, eski telefonunu getirene yenisinde ek indirim, kişiye özel randevulu hizmetler ve çok daha fazlası için app'i indir, MediaMarkt Club üyesi ol, yapabileceklerini keşfet.

Ne epe gir, çekilişe katıl. Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları. Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: sofraların vazgeçilmezi Seymen tüm seçkin marketlerde. Pilot Garaj Shop'a
1: ekspertiz. Miles and Smiles'la hayatta neler var neler. Uçması var, uçarken kazanması var. Sürmesi var, sürdüğün aracı kiralarken de kazanması var. E yakıtı var, orada bile kazanması var. Deniz manzaralı odası, kral dairesi var. Yani tatilde de kazanması var. Hayattan keyif almanın pek çok yolu var. Ama ayrıcalıklarla dolu tek bir Miles and Smiles var.
2: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 31, Ankara 34, İzmir 37, Bursa 33, Antalya 32, Diyarbakır 38 derece olacak.
0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
1: Önce köprü yoğunluklarına bakacağız. Birinci ve ikinci köprü her iki istikamette de yoğun seyrediyor. Avrupa yakasında Mecidiyeköy'den başlayan yoğunluk birinci köprüye kadar, Kağıthane'den başlayan yoğunluksa ikinci köprüye kadar oldukça etkili. Avrupa yakası E5'te Mertel Çağlayan, aksi yönde Halıcıoğlu Haliç, Zeytinburnu İncirli Sefaköy Avcılar hattı etkili. Temde Hadımköy Beylikdüzü Esenyurt Avcılar ve Basın Ekspres bağlantı yolları

0: Yoğun. Bahçeşehir, Altınşehir, Sultan Gazi, Ok Meydanı, aksi yönde Bayrampaşa, İstoç etkili devam etmekte. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Acıbadem'den başlayan yoğunluk 1. köprüye kadar yoğun. Kavacık Ataşehir aralıklarla seyir hızı düşük. Kartal Ataşehir'de çift yönlü oldukça yoğun seyrediyor. İyi yolculuklar dileriz.
1: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

Ben şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılım'da ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Mediamarkt Club'la kazanacağın çok şey var. İndirime dönüşen puanlar, her ay çekiliş hakkı, eski telefonunu getirene yenisinde ek indirim, kişiye özel randevulu hizmetler ve çok daha fazlası için app'i indir, Mediamarkt Club üyesi ol, yapabileceklerini keşfet.

0: deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde.

0: İstanbul FM Hava Durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 31, Ankara 34, İzmir 37, Bursa 33, Antalya 32, Diyarbakır 38 derece olacak.
0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
1: Önce köprü yoğunluklarına bakacağız. Birinci ve ikinci köprü her iki istikamette de yoğun seyrediyor. Avrupa yakasında Mecidiyeköy'den başlayan yoğunluk birinci köprüye kadar, Kağıthane'den başlayan yoğunluksa ikinci köprüye kadar oldukça etkili. Avrupa yakası E5'te Merter Çağlayan, aksi yönde Halıcıoğlu Haliç, Zeytinburnu İncirli Sefaköy Avcılar hattı etkili. Temde Hadımköy Beylikdüzü Esenyurt Avcılar ve Basın Ekspres bağlantı yolları yoğun. Bahçeşehir Altınşehir Sultan Gazi Ok Meydanı, aksi yönde Bayrampaşa İstoç etkili devam etmekte. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Acıbadem'den başlayan yoğunluk birinci köprüye kadar yoğun. Kavacık Ataşehir aralıklarla seyir hızı düşük. Kartal Ataşehir'de çift yönlü oldukça yoğun seyrediyor. İyi yolculuklar dileriz.
0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

0: Vakıfbank ile yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World Kartlar ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 400 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
1: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: epe gir, çekilişe katıl. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. Miles & Smiles'la hayatta neler var neler. Uçması var, uçarken kazanması var. Sürmesi var, sürdüğün aracı kiralarken de kazanması var. Yakıtı var, orada bile kazanması var. Deniz manzaralı odası, kral dairesi var. Yani tatilde de kazanması var. Hayattan keyif almanın pek çok yolu var. Ama ayrıcalıklarla dolu tek bir Miles & Smiles var.
2: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
3: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir, umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.

0: Casper Pet. Yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimlerde üretkenlik için incelikle tasarlandı. Zenith. Hafif, etkileyici. Casper Pet E10.
1: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

kazanacağın çok şey var. İndirime dönüşen puanlar, her ay çekiliş hakkı, eski telefonunu getirene yenisinde ek indirim, kişiye özel randevulu hizmetler ve çok daha fazlası için App'i indir, MediaMarkt Club üyesi ol.

0: tatil sepetinde. Tatil sepeti. Pilot Garaj
1: Oto Ekspertiz. Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

Öyle şeyler her zaman. Yaptığımız adamlıklar uğramaz mı zor zaman? Genellikle bizi bulur söylemesi zor olan. Bunu